0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem, bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. 102.8 Mersin Üniversitesi.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: for you.
1: Mersin Üniversitesi Radyosu.
2: Benim üniversitem engelsiz üniversite. YÖK raporuna göre en fazla engelsiz bayrak sahibi 4. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: Çeşmi Siyah başlıyor. Hazırlayan ve sunan öğretim görevlisi Döndü Can.
1: Sevgili dinleyenler, 102.8 Mars Üniversitesi Radyosu'nda Çeşmi Siyah başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Döndü Can, teknik masada Metehan Başar bizlere eşlik ediyor. Sevgili dinleyenler, fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan oluşan bir araştırma heyeti bir çalışma için arazidedir. Derken birden yağmur bastırır, ıslanmamak için hemen yakındaki bir köy evine sığınırlar. Ev sahibi misafirlerine bir şeyler ikram etmek için kısa süreliğine mutfağa geçer. Bu sırada hepsinin dikkati odanın ortasındaki sobaya çevrilir. Soba yerden yaklaşık 1 metre yüksekliktedir. Altına taşlar dizilmiştir ve soba bu taşların üzerinde durmaktadır. Ve doğal olarak bunu görenler arasında bir tartışma başlar. Sobanın neden böyle kurulmuş olabileceği üzerine. Hemen kimyacı sözü alır. Ev sahibi sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş olmalı. Böylece sobayı daha kolay yakmayı amaçlamıştır. Fizikçi itiraz eder, hayır der. Sobayı yukarı alarak konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamıştır. Jeolog kendi alanına göre bir yorum yapar. Burası tektonik olarak hareketli bir bölge. Olası bir deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılarak yangın ihtimalini azaltmış olabilir. Matematikçi düşünerek konuşur. Soba odanın geometrik merkezine yerleştirilmiş. Böylece odanın her noktası eşit şekilde ısınır. Antropolog ise kültürel bir yorum getirir duruma. Bu ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi ve ateşe saygının modern bir yorumu olmalı. Tam bu sırada ev sahibi elinde çaylarla içeri girer. Hepsi birden ona döner ve sorarlar. Affedersiniz, sobayı neden taşları yığarak üzerine kurdunuz? Ev sahibi hiç düşünmeden kısa bir cevap verir. Boru yetmedi, ben de böyle yaptım. Sevgili dinleyenler, hayatta bazen durup uzun uzun düşünürüz. Anlamlar yükleriz, nedenler üretiriz, ihtimaller çoğaltırız. Oysa kimi zaman karmaşık sandığımız şeyler en basit yerden çözülür. Bazen de hayat bizim baktığımız yerden değil, bambaşka bir yerden bir şey anlatır bize. İnsan aklı çoğu zaman açıklamak ister. Formüllerle, kuramlarla, tanımlarla. Belki de mesele gördüğümüz değil, görmeye alıştığımızdır. Belki de cevap sorunun karmaşıklığı değil, hayatın sadeliğindedir. Hepimiz farklı anlamlar yüklüyor, farklı şeyler yaşıyor olsak da, insan bazen dünyayı kalıcı sanıyor. Sanki her şey olduğu yerde duracakmış gibi. Oysa dünya bize ait bir mülk değil. Uğrayıp geçtiğimiz bir durak sadece. Bugün Çeşmi Siyah, dünyanın geçiciliğini anlatan anlamlı bir Aşık Veysel türküsüyle başlıyor. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.

Sevgili dinleyenler, Toroslar'da Menekşe'ye dair bir hikaye anlatılır. Menekşe ile Bozoğlan çiçeğinin hikayesi. Derler ki Bozoğlan çiçeği Menekşe'ye aşıktır. Onu uzaktan sever, rüzgarda titreyen yapraklarını seyreder, sessizce, usulca. Bir gün hafif bir rüzgar eser Toroslar'da, Menekşe'nin yaprakları savrulur, Menekşe o an başını çevirip başka bir çiçeğe bakar. Bunu gören Bozoğlan'ın içi burkulur, kıskanır, gücenir ve Menekşe'yi bir daha görmek istemez. İşte bu yüzdendir derler, doğada Menekşe açıp solmadan Bozoğlan çiçeği yüzünü göstermez. Menekşe solar, Bozoğlan yeşerir. Mevsimler böyle döner Toroslar'da. Derler ki bu döngü, Bozoğlan çiçeğinin Menekşe'ye duyduğu aşkın kırgınlığıdır aslında. Doğa, kalpten incinen bir sevdayı böyle anlatır. Belki de bu yüzden Menekşe, nice Türkiye konu olmuştur. Güzelliğiyle, mahcupluğuyla, erken açıp erken soluşuyla, Menekşe Anadolu'da bir çiçekten fazlasıdır. Bir sevdanın, bir kırgınlığın ince hatırlatıcısıdır. Şimdi Toroslar'dan esen bu hikayeyi Menekşe türküleriyle kalbinizde biraz daha büyütelim. Sırada iki türkümüz var. İlk önce Çiçekler İçinde Menevşe Baştır türküsünü Saniye Can'ın sesinden dinleyeceğiz. Hemen ardından Zara'nın sesinden Menekşe Buldum Derede türküsü radyonuzda olacak.

Sevgili dinleyenler, 102.8 Mars Üniversitesi Radyosu'ndasınız ve Çeşmi Siyah devam ediyor. Eskiden çoraplar 5 mille örülürdü. Hazır alınmazdı, üretilirdi. Neneler, yaşlı kadınlar oturur, yünü eğirir, yumak yapar, sonra sabırla ilmek ilmek mille örerdi. Mağazalar yoktu belki ama emek vardı. Hemen gidip alınıp dönülmezdi. Elde olanla yetinilir, elde olanla kıymet üretilirdi. Bu çoraplar sıradan bir çorap değildi ama. Ayağa giyilen bir eşya değil sadece, evladiyelik bir emekti adeta. Sıcacıktı. Sadece ayağı değil, insanın içini de ısıtırdı. Benim babaannem de çorap örerdi. Akşamları oturur, sırayla bütün torunlarına, 5 mili eline alıp rengarenk çoraplar örerdi. 5 mil, bir yumak yün ve sessiz bir akşam, her ilmekte babaannemin bize dua ederek ördüğü çoraplar. Şimdi bakınca anlıyorum ki, eskiden çorap örülmezdi sadece. Zaman da örülürdü, anı da biriktirilirdi. Sabır, emek ve sevgiyle. Şimdi sırada 2 türkümüz var. İlk önce Hale Gür, çorabını ördüğüm türküsüyle, hemen ardından bir Konya türküsü olan Gül Kuruttum Sepette türküsüyle Ahmet Özdemir radyolarınıza konuk olacak.

Sevgili dinleyenler, bu dünyanın derdi bitmez deriz. Yaşamayı bir dert olarak mı görürüz bilinmez. Ama bildiğimiz bir şey var ki hayat mücadeleyle sürer. Ve bu mücadele çoğu zaman iyi bir hikaye yazma isteği gibi gelir insana. Zor, yorucu ama anlamlı. Hepimiz kendi hikayemizin iyi sürmesini ve iyi sonlanmasını isteriz. Bazen bu hikayenin içindeki dertlerimiz ağırlaşır, işte o zaman bir dertleşmek isteriz. Dertleşmek güzeldir. Sevdiğim biriyle, güvendiğim biriyle, hayatını anlamlı kılan biriyle konuşmak, yükü hafifletmek demektir. Dertleşmek dünyanın en güzel hallerinden biridir. Çünkü sevdiklerimiz bize göremediklerimizi gösterir, derdimizin şifasına giden yolu yavaşça önümüze serer. Bilinmelidir ki her derdin şifası gizlidir cihanda ya da bir dostun sözünde. Şimdi Nazlı Öksüz'ün sesinden Mevlam birçok dert vermiş türküsünü dinleyip, ardından da Emel Taşçıoğlu'nun sesinden Mendilimin Yeşili türküsüne kulak vereceğiz.

Sevgili dinleyenler, sözün sazla, duygunun ezgiyle buluştuğu bir çeşmi siyahın daha sonuna geldik. Türkülerle bazen uzak bir yola çıktık, bazen içimize döndük, kimi zaman sevdayı, kimi zaman hasreti dinledik. Türküler bize şunu hatırlatır: İnsan nereye giderse gitsin, kendi sesinin geldiği yerden kopamaz. Radyoda çalan bir ezgi bazen bir anahtar olur, kilitli kalmış duyguların kapısını açmaya. Biz de bu kapıyı aralık bırakıp gidiyoruz bu akşam. Bir sonraki programda yine sözünü halktan alan, yüreğe dokunan türkülerle buluşmak üzere. Programı hazırlayıp ve sunan ben Döndücan. Arka fonda Emre Dayıoğlu arşivinden Osman Kırcan'ın icrasıyla 3 telli boğaz gaydası ve teknik masada arkadaşım Metehan Başar. Bir başka programda başka türkülerin izinde yeniden buluşuncaya kadar hepinize yük hafifliği diliyor ve sizlere bir Mahsuni Şerif türküsüyle veda ediyoruz. İdibak Bayram seslendiriyor. İşte gidiyorum Çeşmi Siyah. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Çeşmi Siyah sona erdi. Hazırlayan ve sunan öğretim görevlisi Döndü Can.
1: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
2: Telefon numaramız 361-0707.
3: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Burada sağlıklı yemeği ucuza yiyorum. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Matrix sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem Çevre Dostu Üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at.
3: Benim üniversitem, bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: and you let her go.
1: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
2: Telefon numaramız 361 0707.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem, bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK,

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Matrix sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Burada sağlıklı yemeği ucuza yiyorum. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet bilinci başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Recep Ünal.
2: Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan ve YouTube'dan hepinize mutlu günler. Motosiklet Bilinci programıyla yeni bölümümüzde karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine izleyenlerimize, dinleyenlerimize motosikletin aslında hem keyifli ama çok da dikkat edilmesi gereken bir araç olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Motosikleti uzun yıllar boyunca güvenli, bilinçli ve keyifli bir şekilde sürsün diye en başta gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz olmak üzere tüm dinleyenlerimiz faydalansın diye her hafta bu programı yapmaya gayret ediyoruz. Mersin Üniversitesi motosiklet dostu kampüs olma yolunda hızlı ilerliyor. Park alanları yapılıyor, çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Biz de üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik ve Mersin Üniversitesi Radyosu'nda haftalardır motosiklet bilinci programını sizlerle beraber yürütmeye gayret ediyoruz. Tabii bu yolda en büyük destekçimiz, ileri sürüş eğitmeni Nuri Orukçu hocamız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş gördüm.
2: Artık siz de bu stüdyolara alıştınız hocam.
3: Evet, kendimi bu stüdyonun bir parçası gibi görmeye başladım.
2: İyi ki de öyle yapıyorsunuz çünkü gerçekten verdiğiniz bilgilerle öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm motosiklet tutkunları daha güvenli yol alıyorlar. Trafikte hem kendi güvenliklerini hem de diğer araçlar, sürücülerinin ve yayaların güvenliklerini sağlamaya daha fazla gayret ediyorlar. Tabii bizi dinleyenler arasında deneyimli eğitim almış motosikletçiler de var ama bizim asıl hedefimiz bu konuda kendini biraz daha geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza bir parça yol göstermek, onların yolunu aydınlatmak. Ne dersiniz?
3: Kesinlikle. Çünkü çok güzel sorular geliyor. Çok farklı sorular geliyor. Hiç aklımıza gelmeyecek şeyler gelebiliyor bazen. Hem kendimizi geliştirmek için de bir fırsat aslında. Eğitim alan, az önce bahsettiğiniz tecrübeli ve eğitimli sürücüler de aslında kendini yenilemiş oluyor bir şekilde. Bence keyifle dinleniyor.
2: Çok teşekkürler katkınız için. Hocam, muhabirimiz Betül Korkmaz, Furkan Dalkıran'la beraber kampüste sorularını bu hafta da arkadaşlarımıza yönelttiler. İsterseniz vakit kaybetmeden şimdi Mersin Üniversitesi Çiftlikköy kampüsüne uzanalım ve bu hafta bakalım arkadaşlarımız hocamıza neleri sormuşlar.
4: Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
5: Merhabalar, adım Egemen Örünk. Kimya Mühendisliği Fakültesindeyim.
4: Ne zamandır motosiklet kullanıyorsunuz ve motosiklet sizin için ne ifade ediyor?
5: Yaklaşık 8 yıldır motosiklet kullanıyorum. Motosiklet özgürlük ve modifiyeyi benim için anımsatıyor.
4: Motosiklette güvenli sürüş ekipman konusunda stüdyoda hocamız bizi bekliyor. Sormak istediğiniz bir şey var mı?
5: Bir sistem var aslında. Çok fazla çukurlar var. Şikayet etmemize rağmen kapanmıyor. Bunun için nasıl bir önlem alabiliriz?
2: Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Aslında belediyelerimiz inşallah bizi dinliyordur. Ara yollar, ana yollar daha düzgün hale gelsin isteriz. Çünkü araçlar, otomobiller ya da diğer büyük araçlar için hiçbir tehlike yaratmayacak küçücük çukurlar motosikletler için büyük tehlikelere yol açabiliyor. Bu konuda elbette bu arkadaşımızın dileğini aktarmış olalım ama yine de motosiklet sürücüleri bu konuda ne yapabilir? Kendilerini nasıl güvenlik altına alabilir hocam? Yolda çukurlara karşı nasıl bir dikkatle sürmeliyiz?
3: Ya Egemen aslında çok güzel bir yere temas etmiş. Yani tabii ki birebir bizim müdahale edeceğimiz veya gücümüzün yeteceği bir konu değil elbette. Çukurlar çok fazla olabiliyor bazı yerlerde. Bu çukurlardan kaçayım derken işte motosikleti düşürme veya karşıdan gelen eğer çift yönlü yol ise karşıdan gelen araçla çok yakın geçme veya çarpma durumu söz konusu olabilir. Çukurdan kaçayım derken veya işte çukura daha yavaş gireyim derken ani bir frenleme yaptığımız takdirde bu sefer arkadan gelen trafik sorun yaratabilir. Bunun gibi birçok şey ki kazaların da bir kısmı böyle oluyor maalesef. Burada şunu yapabiliriz. Daha erken planlama yapabiliriz. Ne demek istiyorum? O çukuru daha erken görmemiz, daha önceden hızımızı, şeridin neresinde olacağımızla ilgili konumumuzu ayarlamamız bir çözüm önerisi olarak gelebilir. Tabii ki belediyelerin bu konuda biraz daha hassas olması lazım. Belediye veya karayolları artık kimin sorumluluğundaysa o yol. Motosikletler için çukur ciddi anlamda sorun yaratabilir. Çünkü şehir içinde kullanılan motosikletlerin biliyorsunuz büyük bir kısmı skuterler oluşturuyor. Ve skuterların da lastikleri küçük. Çok küçük çukurlarda bile çok büyük etki görebiliyorlar. Bizim kullandığımız touring motosikleti veya enduro motosikletlerde tabii lastik çapı daha geniş olduğu için o küçük çukurlar çok bir şey ifade etmese de küçük motosikletler için çok büyük tehlikeler oluşturabiliyor. O yüzden bazen üstü işte su dolu olduğu için de derinliğini bilemeyebiliyorsunuz. O daha büyük tehlike yaratabilir. Mümkün mertebe çukurlardan kaçmak için ani manevralardan sakınalım. Daha erken görmeye çalışalım. Daha erken görmek için de tara, yani daha ileriyi tara. Daha erken gör ki daha erken önlemini al. Yavaşlaman gerekiyorsa daha erkenden gazı kapat. Arkanda trafik varsa frenlerini kullan ki fren lambanı yak. Arka tarafa da bilgi vermiş ol. Daha sonra sağından veya soldan geçmen gerekiyorsa da bunu mümkün mertebe yumuşak manevralarla yapıp geç. Bunlar önlemlerden biri. Belediyelerin yeri gelmişken burada hemen onu da belirtmekte fayda var. Sulamalarını bence biraz daha titiz davranmaları gerekiyor. Çünkü o refüjü sularken veya işte çiçekleri dönel kavşak içindeki bitkileri sularken maalesef yola çok fazla su taşırabiliyorlar. Bu da bizim güvenliğimizi tehlikeye atabiliyor. Sadece çukurlar değil, yolda birçok tehlike olabiliyor. Veya işte yama asfaltlar, aynı çukur gibi. Bunlar bizim tutuşumuzu, dengemizi bozabiliyor. Veya yol kenarındaki mucurlar. Henüz daha tam bordürü örülmemiş yollardaki asfalt kenarındaki mucurlar ciddi tehlike yaratabiliyor.
2: Dolayısıyla elbette biz motosiklet kullanıcı olarak kendimizi her anlamda geliştirmeye, önlem almaya gayret ediyoruz. Ama başka faktörler de söz konusu. Ama yine de en büyük sorumluluk yine bize düşüyor. Şu anlamda sorumluluk, kendi önlemimizi almaktan başka çare aslında yok ilk planda. Çünkü araçların hiç farkında bile olmadığı çukurlar sizin dediğiniz gibi motosikletler için ölümcül kazalara sebebiyet veriyor. Taramanın önemi şimdi siz söyleyince aklıma geldi hocam. Mesela özellikle yağışlı günlerde ben ileriye doğru baktığımda şeye de çok dikkat ediyorum. Sadece kendi önündeki çukur olması değil, yanda diğer şeritte bir çukur var ve su dolu. Diğer aracın, sağdaki aracın üstüne o çukuru, o suyu boşaltıyor. Dolayısıyla ben ona bir arabayla aynı anda girdiğimde o su benim üstüme gelecek, görüşüm azalacak. Mümkün mertebe o alana araçsız sol tarafımda girmeye çalışıyorum ki benim üzerime, vizörüme su, çamur gelmesin, görüşüm azalmasın diye. Dolayısıyla ileriyi taramak sadece önümüzdeki çukuru görmek anlamında değil, başka şeritlerden gelecek tehlikeleri de bertaraf etmek adına önem taşıyor.
3: Kesinlikle, hani tara derken zaten bizim burada amacımız bilgiyi daha erken, daha çok ve daha doğru bilgi toplamak. Dolayısıyla o çukur da bizim için bir bilgi. Bahsettiğiniz yandaki şeritteki çukur da bizim için bir bilgi.
2: Bunların
3: işte
2: hepsini...
3: arkadan gelen trafik de bir bilgi, karşıdan gelen trafik de bir bilgi, sağda bekleyen de bir bilgi değil mi? Bir yaya beklediğini düşünün veya tali yol olduğunu düşünün ve tali yoldan çıkmak üzere olan bir aracın olduğunu düşünelim veya tali yolun girişi görünmüyor ise ağaç veya başka şeyler kapatmış olabilir. Oradan bir aracın çıkma ihtimalini de değerlendirmemiz gerekiyor.
2: Her türlü ihtimal bilgiden aldığımız ipuçlarıyla dahilimizde olacak.
3: İşte biz buna ne diyoruz? Planlama diyoruz.
2: Planlama
3: aslında.
2: Diyoruz.
3: Hani planlama. Daha erken planlama yapalım.
2: Programımızın planı açısından da şu an diğer soruya geçmenin tam vakti hocam. Uygun
3: Süper.
2: Olur mu? Yeniden Mersin Üniversitesi Çiftlikköy kampüsündeyiz. Bakalım Betül Korkmaz bu kez kime mikrofon uzattı?
4: Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
6: İsmim Görkem Dinç. Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim.
4: Ne zamandır motosiklet kullanıyorsun ve motosiklet senin için ne ifade ediyor?
6: Yaklaşık 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Motor benim için bir kaçış noktası diyebilirim.
4: Motosiklette güvenli sürüş ve ekipman konusunda stüdyoda hocamız bizi bekliyor. Ona ne sormak istersin?
6: Hocamıza şu soruyu yönelteceğim. Motosiklette takip mesafesi neden önemlidir?
2: Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Soruyu hemen hocamıza yöneltiyoruz. Hocam, motosiklette takip mesafesi neden önemlidir?
3: Evet. Daha önceki, sanırım bir önceki programda değil mi gündeme gelmiş?
2: Konuşmuştuk, evet.
3: Evet, takip mesafesi. Tekrar etmekte fayda var. Takip mesafesi, öndeki araç herhangi bir şekilde durduğunda, bir panik freni yaptığında veya yön değiştirdiğinde bizim takip mesafemiz doğru ise ona temas etmemiş oluyoruz. Burada doğru takip mesafesinden bahsedebiliriz. Doğru takip mesafesi nedir? Milli Eğitim Bakanlığı'na göre ve genel geçer bir kuraldır zaten, doğru bir kuraldır. Hızımızın yarısı metre cinsinden. Yani 100 kilometre hızda seyahat ederken bizim takip mesafemiz öndeki araçta 50 metre olması gerekiyor. Tabii uygulamada bu çok kolay olmayabiliyor. Çünkü öndeki aracın hızı var, sizin bir hızınız var ve metre hesabını çok doğru yapmanız gerekiyor. Küçük sapmalar büyük sonuçlara neden olabilir. Dolayısıyla biz daha pratik, daha uygulanabilir bir yöntem geliştiriyoruz. Buna da 2 saniye kuralı diyoruz. Öndeki araç, herhangi bir sabit nesne seçiyoruz. Bu sabit nesne bir ağaç da olabilir, durduğuna emin olduğumuz bir başka bir şey de olabilir. Bir taş olabilir, bir yol babası olabilir, herhangi bir şey olabilir, levha olabilir. Öndeki takip ettiğimiz araç bu sabit nesneyi geçer geçmez 2 saniye saymaya başlıyoruz. 1001, 1002. 1001 dediğimiz zaman 1 saniye, 1002 dediğimiz zaman 1 saniye. Toplam 2 saniye sonra biz oraya varıyor isek doğru takip mesafesindeyiz demektir. Bu tabii ki beklenen en az takip mesafesi. Yağmurlu havalarda, yine vurgu yapalım, herhalde geçen dönem aynı konudan bahsetmiştik. Yağmurlu havalarda 1003, 1001, 1002, 1003, 1004 diye, yani 3 saniye, 4 saniye çıkabiliriz tabii ki.
2: Takip mesafesini, takip mesafesini fayda
3: açmakta
2: var.
3: Fayda var. Normal havalarda, kuru havalarda veya işte tutuşun doğru, tam olduğu yerlerde en az 2 saniye kuralını benimsiyoruz.
2: Hocam, çok teşekkür ederiz. Şimdi sorularımızı öğrencilerimizden aldık ama size sorularımız bitmedi. Bildiğiniz gibi yapay zeka hayatımızın her anında.
3: Evet.
2: Ben de bu hafta yapay zekaya dedim ki Nuri hocamız gelecek, bir 10 soruluk bir test hazırla. Arkadaşlarımıza da faydası olsun. Bir sorularımız hazır. Bunları teker teker ekrana getireceğiz. Radyomuzda programımızın da prodüktörü Metehan Başar hocamızdan rica ediyorum şimdi. Ekrana getirsin ilk sorumuzu. Ben de buradan okuyayım. Motosiklet sürüşünde bakış tekniğiyle ilgili en temel kural hangisidir? A. Sadece dikiz aynalarına odaklanarak arkayı kontrol etmek. B. Yol kenarındaki bariyerlere bakarak mesafeyi korumak. C. Gitmek istediğiniz noktaya, yani virajın çıkışına bakmak. D. Ön tekerleğin hemen önündeki asfalta odaklanmak. Şimdi bizi dinleyenlere ve izleyenlere bir 5 saniye süre verelim hocam. Onların cevabını bir önce alalım. Tabii konuya hakim olanlar hemen söylemiştir ama doğru cevabı sizden alalım. Sizce motosiklet sürüşünde bakış tekniğiyle ilgili en temel kural ya da buradaki ışıklar arasındaki en temel kural, evet, hangisidir, en doğrusu?
3: Onu vurgulayacaktım aslında. Hani,
2: buyurun.
3: Tabii ki bu ışıklar içerisinde en doğrusu C oluyor. En uzak noktaya bakmak. Hani, viraj çıkışına bakmak. Burada virajdan bahsetmiş.
2: Neden hocam?
3: Şimdi aslında burada hızın kuralından da bahsedebiliriz. Hızın kuralı dediğimiz şey kendi şeridinde engelsiz durabileceğin mesafede sürmektir. Bu bize hızın kuralını verir. Nasıl yani? Ne kadar hızlı gideceğimizi görür. Bu düz yolda da böyledir. Virajlı yollarda da böyledir. En uzağa bakarsınız ve gördüğünüz son noktada herhangi bir tehlike arz ederse durabilecek hızda mısınız, değil misiniz? Eğer durabilecek hızdaysanız doğru hızdasınız demektir. Ama duramayacağınız bir hızdaysanız hızınız yüksek demektir bu. Hızınız düşük olsun, hiçbir zararı yok. Ama hızınız yüksek ise o zaman kurtaramayabilirsiniz. Yani orada bir frenleme yaptığınızda duramayabilirsiniz.
2: O nedenle doğru şekilde bakmakta, virajın, evet, çıkışına bakmakta.
3: Evet, zaten motosiklet kullanmanın ne diyoruz? Büyük kısmı, büyük oranı bakıştır. Motosiklet baktığın yere gider diye herkesin böyle motosiklet kullanacağını tabii ki duyduğu, bildiği, uyguladığı bir şey var. Biz onu daha doğru tanımlamaya çalışıyoruz. Onu da şöyle diyoruz. Motosiklet merkezi bakışın olduğu yere gider. Merkezi bakıştan da kasıt burada aslında çenenin yönlendirdiği yere gider. Yani çene nereye bakarsa motosiklet oraya gider. Çenemizde bir üçüncü göz olduğunu varsayalım. Üçüncü gözle nereye bakarsak
2: tabii,
3: oraya
2: çok gidiyoruz. Daha doğru bir tanımlama oluyor kesinlikle, bu şekilde. Çünkü işte virajda yanaya yatıkken de bakabilirsiniz ama pozisyonunuz uygun olmayabilir. Bu bakış o bakış değil diyorsunuz.
3: Tabii ki. Bu soruda da mesela C şıkı neden dedik? Çünkü şıkların içerisinde en doğrusu buydu. Bir virajdan bahsediyor orada. Biz viraj dönerken nereye bakıyoruz? Gördüğümüz en uzak noktaya bakıyoruz. Aslında limit noktası diye tarif ettiğimiz bir şeydir bu. Gördüğümüz en uzak nokta kendi yol yüzeyinde, kendi şeridimizde kesintisiz gördüğümüz son nokta, en uzak nokta. Bu durumda C şıkkı oluyor tabii ki.
2: C şıkkı diyenler bir puan aldı evet hocamızdan. İkinci sorumuza geçelim mi hocam?
3: Lütfen.
2: Metehan hocamızdan rica edelim ekrana getirsin. Biz de radyodaki dinleyenlerimiz için hemen yüksek sesle okuyalım. Yüksek hızlarda motosikleti sağa döndürmek için hangi fiziksel müdahale yapılmalıdır? A. Sağ elciyi ileri doğru itmek. B. Sol elciyi ileri doğru itmek. Gidonu sıkıca tutup her iki elciyi de kendine çekmek. D. Sadece vücut ağırlığını sağa vermek. Hocam yüksek hızdayız. Sağa döneceğiz ya da sağa doğru konumlanacağız. Ne yapmamız gerekiyor bu şıklar arasında? En doğrusu hangisi?
3: 5 saniye geçti mi?
2: Geçti. Ben o arada tamam. Tekrar ettim ki arkadaşlarımız doğru şıkı işaretlesin.
3: Evet. Yüksek hızlarda olduğumuz zaman tabii ki burada doğru cevap sağ elciyi itmektir.
2: Ne diyoruz bunu hocam?
3: Kontra tekniği diyoruz. Tam aslında kontra tekniğinden bahsedecektim. Yavaş hızlarda yürüme hızı veya işte koşma hızına yakın hızlarda bisiklet veya motosiklette yönlendirme nasıl yaparız? Sağ diyeceğimiz zaman aslında sağ tarafı kendimize doğru çekeriz. Değil mi? Sol tarafı iteriz veya kendimizden uzaklaştırırız. Sola gideceğimiz zaman, yönlendireceğimiz zaman da motosiklet veya bisikleti o zaman sol gidonu sol tarafını kendimize çekeriz. Sağ tarafı uzaklaştırırız. Bu yavaş manevralarda. Koşma hızının üzerine çıktığımız hızlarda bizim lastik yapılarımızdan dolayı bunları yapma imkanımız ortadan kalkar. Dolayısıyla biz lastiklerimiz diğer araçların lastiklerine göre daha farklı bir yapıda olduğu için yana düşürerek yani yanak dediğimiz kısımla dönme gerçekleşir. Bunu yapmanın da en etkili yolu kontra dediğimiz yani yavaş sürüşte sağa doğru çekerken tam tersi ne olabilir? Sağa itme olabilir. Hı hı. Eğer sağa döneceksek, sağa yönlendireceksek motosikleti.
2: Otoyolda seyrediyoruz. Önümüzdeki araçtan bir şey düştü. Kaçmak için?
3: O engelden kaçır. Sağa veya sola.
2: Sola.
3: Evet.
2: Yine.
3: Kontra tekniğiyle aslında hı hı. yönlendiriyoruz motosikleti.
2: Sağa döneceksek sağ elciyi gidonu itiyoruz. Evet. Bastırmıyoruz.
3: İtiyoruz. Bastırma crossçuların yaptığı bir tekniktir. Biz normal cadde kullanıcıları kontra tekniği uygularız. Burada konu açılmışken kontra tekniğinin dışında motosiklet nasıl yönlendirilir, yönlendirilir mi diye birçok soru geliyor aslında. Pegler, bacakla depoyu itmeler bunlar da tabii ki yönlendirir. Fakat bir süre sonra motosiklet tekrar düz gitme eğilimine girer veya muz eğrisi dediğimiz eğrilerde yine Zafer Hocam'ın kitabına vurgu yapalım burada. O çok güzel anlatıyor bu konuyu da. Bir süre sonra motosiklet tekrar düz gitme eğilimine girer. Bunlara biz o yüzden yardımcı teknikler deriz. Asıl motosikleti yönlendiren doğru kalıcı teknik kontra tekniğidir. Kontra tekniği de az önce sizin de vurgu yaptığınız gibi sağa giderken sağ gidonu itme, sola giderken de sol gidonu itme.
2: Şeklinde.
3: Uyguladığımız itme kuvvetidir aslında.
2: Hocam teşekkür ediyoruz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bakalım yapay zeka ne sorusu hazırlamış. Biz gerçi daha iyilerini soruyoruz. Kampüsteki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlar da pırıl pırıl zekalarıyla bize çok güzel sorular soruyorlar. Yapay zeka da aslında bizim sorduklarımızdan, işte internette var olanlardan derleyerek bize, bizim hazırladığımız verilerden bize bir şey sunuyor. Kendisi bir şey üretmiyor. Ama yine de çağımızda çok kullanılıyor. Ona çok da güvenmeden, orada da bir açık kapı bırakalım. Çünkü her yazdığı, her söylediği doğru değil. Mutlaka bunu teyit edeceğiz. İşte bu yüzden Nuri hocamız var, iyi ki var. Şimdi onun sorusunu ve şıklarını soracağım. Nuri hocam bakalım ne diyecek? Üçüncü sorumuz ekranda. Ben de radyomuzdaki dinleyicilerimizin okuyorum. Panik frenleme sırasında ABS sistemi olmayan bir motosiklette ön tekerleğin kilitlendiğini hissederseniz ne yapmalısınız? A. Ön freni daha sert sıkarak durmaya çalışmak. B. Motosikleti hemen yana yatırmak. C. Ön freni anlık olarak serbest bırakıp tekerleğin dönmesini sağladıktan sonra tekrar kademeli sıkmak. D. Arka freni kilitleyerek motoru kaydırmak. Hocam. Arkadaşlarımız cevap vermiştir zaten.
3: 5 saniye geçti.
2: Geçti. Buyurun hocam.
3: Motosikletin ön frenini anlık gevşetip tekrar sıkmak doğru cevap olacaktır.
2: C şıkkı
3: doğru cevap olacaktır. ABS'siz motosikletlerde biliyorsunuz ABS dediğimiz kilitlenmeyi engelleyen bir sistem. Dolayısıyla bu olmadığı zaman motosiklet tekerleri çabuk kilitleniyor. Dolayısıyla eğer siz ona baskıya devam ederseniz, frenlemeye devam ederseniz çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. O kitlemeyi bizim bitirmemiz gerekiyor. O yüzden de biraz gevşetiriz ki o kitleme artık açılsın. Daha sonra tekrar
2: kademeli
3: yapabiliriz.
2: Olarak.
3: Kademeliden kasıt aslında bizim burada. Progresif dediğimiz yani yavaştan hızlıya giden bir artan kuvvetle.
2: Birdenbire basmak yerine
3: o
2: malum tabirle limon sıkar gibi.
3: Tekniği evet.
2: Bu bilgiyle beraber herhalde arkadaşlarımız 3'te 3 yapmıştır ama biz sormaya devam edelim. Sıradaki sorumuz geliyor. Şehir içi trafikte duran bir aracın arkasında beklerken neden sağ veya sol tekerlek hizasında durulmalıdır? A. Işıklar yanında daha hızlı kalkış yapabilmek için. B. Yolun ortasındaki yağ ve yakıt atıklarından kaçınmak için. C. Arabanın egzoz dumanından etkilenmemek için. D. Arkadan gelebilecek bir çarpma riskine karşı bir kaçış yolu sahibi olmak için şehir içi trafikte duran bir aracın arkasında beklerken tam arkada durmak yerine böyle bir soru sormuş yapay zeka. Şıkları bu hocam.
3: Tabii ki D şıkkı burada en geçerli. Çünkü arkadan gelen araç durmadığı halde veya kaporta hizasında aslında kalmak istemiyoruz. Bunu daha önceki programlarda sanırım bir ya da iki önceki yayında yine gündeme geldi değil mi? Şehir içi sürüşüyle ilgili bir şey vardı. Orada sağ teker veya sol teker mi demiş burada?
2: Şıklar evet. Öyle. Ama unutmayalım bunu yapay zeka söylemiş.
3: Evet, yapay
2: biz Nuri hocamın organik zekasına daha çok güveniyoruz, deneyimine daha fazla güveniyoruz.
3: Ya orada aslında biz sağ teker, sol teker izi evet yani şeridi kullanırken sağda olmak, solda olmak
2: giderken,
3: bahsediyoruz giderken seyahat evet. Halindeyken. Ama durduğumuz zaman eğer mümkünse tabii ki başka bir tehlike yok ise sağ teker, sol tekerin biraz daha dışına çıkmak.
2: Yani, çünkü orada da tehlike aslında evet, var. Yani burada yapay zekanın önerdiği şık da pek doğru değil.
3: Evet,
2: değil mi hocam?
3: Evet. Kaporta hizasında kalmaktan işte bahsediyoruz. Yani orada kaporta hizasının motosikleti mümkün mertebe önünün boş olması gerekiyor. Tabii. Önü boş olduğu zaman genelde arkası da boş oluyor.
2: Çünkü arkadan frenlemeyi ayarlayamayan ya da frende arıza meydana gelen, freni boşalan bir şey size doğru geliyor. Siz
3: evet.
2: Kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Görüyorsunuz. O anda eğer öndeki aracın tamponundaysanız kaçacak yeriniz yok.
3: Kesinlikle.
2: Ama yandaysanız herhalde burada kastettiği kaçabilecek
3: evet,
2: alanları kastediyor
3: evet,
2: sağda
3: evet,
2: solda.
3: Evet.
2: Fark ettiniz hemen bir metre bile gitseniz öndeki araçta tampona belki maddi
3: evet.
2: Hasarlı bir kaza olacak. Ama siz arada kalırsanız Allah korusun çok daha büyük tehlike
3: tabii
2: olabilir.
3: Ki,
2: o nedenle peki hocam ışıklardayız kimse yok en öndeyiz. Burada da ortalarda olmamakta fayda var değil mi? Çünkü benzer bir durum. Yine tehlike söz konusu olabilir.
3: Evet.
2: Yani bu hizalanma konusu trafik ışıkları olduğunda normalden daha farklı oluyor.
3: Kesinlikle. Şöyle. Şimdi kırmızı ışık gördünüz ve kırmızı ışığa yaklaşıyorsunuz. Sizin de bahsettiğiniz gibi benden başka hiç kimse yok. İlk ben geliyorum kırmızı ışığa. Bu durumda yolun ortasını seçtiğimde, evet, yani ilk durduğumda güvenli gibi gelebilir. Fakat arkadan bir trafik geliyor ve burada işte kırmızı ışıkta hemen arkamda duran bir araç olduğunu varsayalım. Durdu, bir problem yok. Yeşil yandı. Ben tam kalkış yapacağım esnada diğer ışıklarda mutlaka kırmızı yanmıştır, değil mi? Kırmızıda geçen bir tane sürücü olduğunu varsayalım, bir taşıt olduğunu varsayalım. Ne yapmam gerekiyor? Tamam, ben yine yeşili sadece görerek kalkmadım, sağa ve solu da kontrol ettim ama çok hızlı gelen ve bakmamla orada geçmesiyle arasında bir saniye olan bir sürücü olduğunu düşünün. Benim orada bir fren yapmam gerekiyor, değil mi? Fren yaptım, durdum. Arkadaki araç durabilir mi? Duramazsa ne olur? Değil mi?
2: Bunu da mutlaka hesaba katmamız gerekiyor.
3: Üstüme çıkar. Yani, evet. Daha doğrusu beni ezer. Bunu da hesap etmemiz gerekiyor. Peki nerede durursam en güvenli yer olur? Eğer duble yol ise orta şeridin sağı veya solu tercih edilebilir. Çünkü bu sefer diğer gelen araçlar yanımda duracak ama ben mümkün mertebe bir adım önünde durmayı tercih ederim. İşte bu senaryolardan biri. Peki geldim, yine hiç kimse yok kırmızı ışıkta. İlk ben durdum. Ortada durdum. Bir süre gelen olmadı. Daha sonra tam işte gelenler başladı. O sırada yeşile döndü. Diğer araçlar için yeşil dalga. Ben henüz kalkış yaparken belki de beni görmedi.
2: Tabii.
3: Değil mi? O zaman ne olur? Arkadan gelen trafik beni altına alabilir. Dolayısıyla her zaman kendi güvenliğimizi önceliklendiriyoruz. Kendi güvenliğimizi önceliklendirdiğimiz zaman aslında diğer trafik kullanıcılarının da güvenliğini sağlamış oluyoruz.
2: Tabii. Kazaların önüne geçmek için.
3: Kazaların önüne geçmek için.
2: Her türlü bilgi hayat kurtarıyor.
3: Kesinlikle.
2: Hocam çok teşekkürler. Beşinci soruya devam edelim mi?
3: Lütfen.
2: Hemen ekrana getirdim Metehan Başar. Motosiklet montlarında bulunan CE Level 2 koruma ne anlama gelir? A. Korumaların 2 yıl garantili olduğunu ifade eder. B. Darbe anında vücuda iletilen enerjiyi Level 1'e göre daha fazla emen, daha yüksek güvenlik seviyesidir. C. Korumaların sadece pist kullanımı için uygun olduğunu belirtir. D. Montun sadece su geçirmez olduğunu gösterir.
3: B.
2: Evet.
3: Darbe emici özelliği daha 1'e göre daha yüksektir. Ve bazı ülkelerde bu sertifikasyona sahip olmayan ürünlerin ithali ve satışı yasaktır.
2: Dolayısıyla biz motosiklet montu ya da başka malzeme, ekipman alırken neye bakacağız hocam?
3: Bu koda bakacağız.
2: Bu koda
3: tabii
2: bakacağız.
3: Ki, tabii ki. Bu koda bakacağız. Bu aslında güvenlik sertifikası. Tabii ki kendi içinde değişiklik arz eden işte kasklarda mesela Chanel testleri var, DOT testi var, Shark testleri var vesaire. Bazı ülkeler şu test olmazsa ithaline izin vermez veya satışına izin vermez. Bazı ülkeler izin verebilir. Bizim için önemli olan burada güvenliği en üst düzeye çıkarmak mümkün mertebe. Dolayısıyla mutlaka sertifika sorgusu yapmakta fayda var.
2: Teşekkürler hocam. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Viraj içerisinde gazın aniden kapatılması veya sert fren yapılması motosiklette hangi fiziksel etkiye neden olur? A. Lastik sıcaklığının ideal seviyeye gelmesine. B. Süspansiyonların sertleşmesine ve tutunmanın artmasına. C. Motosikletin dikleşerek viraj dışına doğru açılmasına ve tutunma kaybına. D. Motosikletin daha fazla yatmasına ve dönüşün kolaylaşmasına. Önemli bir konu. Yapay zeka da bu önemli konuda bu soruyu ve şıkları üretmiş. Hangisi hocam daha akla yatkın geliyor?
3: C şıkkı. C şıkkı motosikletin tabii dışarıya
2: dikleşir
3: ve dışarı çıkar. Orada tabii ki yapay zekanın sorusu ve cevapları bunlar. Viraj içerisinde biz gaz kesmek veya fren yapmak gibi bir şey kullanmak istemeyiz. Her ikisi de tehlikeli. Çünkü viraj içerisinde bizim en çok tutuşa ihtiyacımız var. Tutuşa ihtiyacımız olduğu için de son derece stabil olmasını isteriz motosikletimizin. O yüzden ne yavaşlamasını ne de hızlanmasını isteriz viraj içerisinde.
2: Bütün bunlar sabit viraja girmeden yapılıp bitirilecek
3: tabii
2: işlemler.
3: Ki, tabii ki, tabii ki. Siz de bir eğitimli sürücü olarak tabii ki ben A derken siz hemen Z'ye sayenizde kadar biliyorsunuz. Dolayısıyla evet, hani viraja henüz daha girmeden hızımızı, vitesimizi ayarlamış, konumumuzu tabii ki en başta ayarlayıp öyle giriyor olmamız lazım. Viraj içerisinde sadece dönmemiz lazım.
2: Hocam yine yağmurla ilgili bir soru var. Bu soruyu da aktaralım, bakalım izleyenlerimiz ne cevap verecek. Yağmurun başladığı ilk 15-20 dakika neden sürüş açısından en tehlikeli zamandır? A. Yoldaki toz, yağ ve yakıt atıklarının suyla birleşerek kaygan bir tabak oluşturması nedeniyle. B. Sürücünün görüş açısı henüz kısıtlanmadığı için. C. Motosiklet lastiklerinin yağmurda hemen soğuması sebebiyle. D. Fren balatalarının ıslanınca hemen aşınması yüzünden. Bu soru da gayet açık.
3: Evet.
2: A şıkkı.
3: Özellikle yağmur ilk yağdığı zaman yerdeki o toz zerrecikleri veya işte küçük kum benzeri tanecikleri kaygan bir tabaka oluşturuyor. Hani biz buna bili etkisi diyebiliriz. Normalden çok daha fazla motosikletin tutuş kaybına neden olabilir. O yüzden yağmurun ilk zamanlarında motosikleti mümkün mertebe dik konumda ve gazla çok oynamadan, ağırlık aktarımını çok bozmadan ilerlemek isteriz.
2: Hocam,
3: yağmurla ilgili ayrı bir program değil mi
2: bunu
3: yapmayı düşünüyoruz?
2: Evet, yağışla ilgili, çünkü hem çok sorular geliyor hem de her ne kadar uzunca bir süre Mersin'de iklim güneşli de olsa yağış çok sürüşü etkileyen bir faktör. Bu konuyu ayrıca ele alacağız. Onun için sıradaki soruya geçeyim izninizle.
3: Bence de önemli bir konu, buyurun.
2: Yine önemli bir konuda bir soru üretmiş yapay zeka. Aşağıdakilerden hangisi trafikte görünmezliği önlemek için yapılabilecek en etkili eylemdir? Yüksek sesli egzoz kullanmak, şeridin en sağından emniyet şeridine yakın gitmek, sürekli uzun farlarla seyretmek, diğer sürücülerin aynalarından göz teması kurmaya çalışmak ve kör noktalarda beklememek. Tabii görünmezliği önlemek için siz dediniz önceki programlarımızda da reflektörlü yelek kullanmak, işte farların konumlanma, bir sürü mesele var. Burada ama şıklar arasındaki en doğruyu seçeceğiz. Hangisi? D şıkkı. Aynalara bakıyor olmak ya da onların kör noktalarında beklememek. Neden hocam?
3: Yani daha önceki programda yine bahsettiğimiz bir konu bu aslında. Aslında güzel şeylerden bahsetmişiz değil mi? Daha
2: evet.
3: Önceki programlarda hep aynı benzer sorular da geldi. Demek ki doğru tespitlerimiz varmış. Konumlanma diye burada bir başlık açmamız lazım. Niçin konumlanırız? Güvenliğimiz için konumlanırız. Güvenliğimizi nasıl alırız? Görerek ve görünerek alırız. Ne kadar erken görürsek, ne kadar daha ileriyi görebilirsek ve ne kadar erken görünürsek o kadar güvenliğimiz artar. Şimdi aynada olduğumuz zaman görünürlüğümüz artmış oluyor mu? Oluyor. Eğer dikiz aynasında değilsek zaten görünmüyoruz anlamı çıkıyor buradan. Görünmediğimiz yerde de güvende olamayız. Tamamen konumlanmayla ilgili bir konu. Daha önceki programlarda konumlanmaya çok
2: değindik.
3: Enine boyuna konuştuğumuz için burada çok aynı şeyleri tekrar etmek istemediğimden tekrar.
2: Çok sağ olun hocam. Yapay zekanın sunduğu şıklar arasından en doğruyu bulduk. Ama biz, evet, gördüğünüz gibi organik zeka olarak daha fazlasını katarak ilerliyoruz. Evet. Bir başka önemli mesele tabii havalar ısınınca motosiklet sevenler bir araya geliyor. Kalabalık ekipler bazen uzun yollar yapıyorlar. Buna grup sürüşü deniyor, evet, ama dikkat edilmesi gereken sürüşler. Sorumuz da bununla ilgili. Grup sürüşlerinde kullanılan fermuar düzeni ne işe yarar? A. Motosikletlerin daha hızlı gitmesini sağlamak için. B. Sadece görsel olarak estetik bir duruş sergilemek için. C. Hem güvenli bir takip mesafesi bırakmak hem de grubun trafikteki kapladığı alanı optimize etmek için. D. Virajlara aynı anda girmeyi kolaylaştırmak için demiş yapay zeka. Bu şıkları sunmuş hocam.
3: C
2: şıkkı hem güvenli bir takip mesafesi bırakmak hem de grubun trafikteki kapladığı alanı optimize etmek için. Önce fermuar evet. düzeni bilmeyenler için ne demek hocam? Bunu aktaralım isterseniz.
3: Fermuar düzeni şeridimiz biliyorsunuz normal araçlar için tek araçlıktır. Fakat trafik kanununda bir şeritte iki motosiklet gidebilir der. Hani bizim boyutumuzdan kaynaklanan boyut avantajlarımızdan biridir bu. Bir motosiklet, iki motosiklet bir şeridi kullanabilir. Tabi burada biz fermuar düzeninden bahsederken sağ teker izi veya sol teker izinde aynı anda iki motosiklet yerine biri biraz daha ileride, biri biraz daha geride. Bunu takip eden diğer motosikletin de çaprazında biraz daha geride, biraz daha ileride diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu aslında fermuarın şekil itibariyle benzemesinden dolayı fermuar düzeni denir. Biri biraz daha ileride, biri biraz daha geride ve çaprazında diye anlatabiliriz.
2: Çok fermuar teşekkürler düzenini. Hocam. Geliyoruz son sorumuza. 10 soruluk
3: bu
2: testimiz.
3: Bu arada fermuar düzeniyle ilgili Zafer Hocam'ın da çok güzel bir yayınlanan videosu var. İzlemekte fayda var. Nasıl kullanılacağı ile ilgili, neden kullanıldığı ile ilgili, özellikle takip mesafesi ile ilgili güzel bir video.
2: Hocam son soruya geldik.
3: Buyursunlar.
2: Sorularımız gerçi pek çok izleyenimiz için de kolay. Sizin için zaten kolay. Ama bir bakalım dedik yani bu yapay zeka bize sorsa ne sorar? Pek de zorlamadı. Değil mi hocam? Yani
3: şimdiye kadar zorlamadı.
2: Son sorumuz da izleyicilerimizin ve dinleyenlerimizin rahatlıkla cevap vereceğini düşündüğüm bir soru ama sizin her soruyu açıyor olmanız da yeni bilgilerle bunu birlikte değerlendirmesi açısından çok önemli. Çok sağ olun. Sorumuz gelsin. Motosiklette vites küçülterek kompresyonla yavaşlama sırasında neden ara gazı verilmelidir? A. Motor devriyle tekerlek devrini eşitleyerek arka tekerleğin kilitlenmesini veya sarsıntıyı önlemek için. B. Fren balatalarının ömrünü uzatmak için. C. Egzozdan daha güzel ses çıkması için. D. Yakıt tüketimini azaltmak için. Burada C şıkkını işaretleyenler de olabilir. Daha güzel ses çünkü ara gaz ve verince ses de güzel oluyor ama herhalde
3: doğru cevap
2: A.
3: A. Tabii ki A.
2: Biraz açalım hocam.
3: Aslında motosiklet freni dedikleri halk arasında veya kompresörü kullanarak vitesle yavaşlamak önerdiğimiz bir durum değildir istisnası hariç. Bu hem motosikleti yoruyor hem işte baskı, balata vesaire cebi de yakıyor. Bizim burada doğru hızda gittiğimiz zaman ve doğru vitesi tercih ettiğimiz zaman bundan hiçbirine gerek kalmayacaktır. Doğru vitesin tanımını yapacak olursak da gazı açtığınızda yeterince hızlanan, gazı kapattığınızda yeterince yavaşlayan vites doğru vitestir. Şimdi ben eğer doğru viteste yol alıyor isem zaten yeterince yavaşlıyor veya yeterince hızlanıyorumdur. Tekrar viteste yavaşlamanın ya da o kompresör etkisine neden ihtiyaç hissedeyim? Değil mi? Soru burada bu sorulur. Buna ihtiyaç hissedilmemesi gerekiyor. Hı hı. Ve doğru da bir şey değil. Bu sefer işte arka tekerin kilitlenmesine veya kaymasına neden olabilir. Çünkü sizin düştüğünüz vites eğer doğru devirde değil ise o zaman tutuş kaybına neden olabilir. İstisnası diye bahsettim. O da yağışlı havalarda yine gerçi yağışla ilgili ayrıca yapacağımız bir programda gündeme getireceğimiz bir konu. Yağışlı havalarda yokuş aşağı seyahatlerde bir alt vites tercih edilir. O da bu kompresör etkisini daha fazla kullanabilmek içindir.
2: Evet, fren yerine.
3: Fren yapmaya ihtiyaç olmasın diye dediğimiz gibi bu istisnadır.
2: Hocam çok sağ olun. Hem güneşli havada hem yağışlı havada ne yapmak lazım? ipuçlarını aktardınız. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Hem öğrencilerimizin organik sorularına cevap verdiniz, hem de yapay zekanın inorganik sorularına cevap verdiniz. Güzel. Bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. Az önce hani soruları açıyorsunuz, işte bilgimizi tazeliyoruz, bilgilendiriyorsunuz dediniz. Motosiklet bilinci, değil mi? Programın adı bu.
2: Evet.
3: Ne kadar çok bilgi ulaştırabilirsek, ne kadar çok bilgilerimizi tazelersek o kadar faydası olacağına inanıyorum.
2: Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde umarım yeniden görüşürüz hocam. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Değerli Mersin Üniversitesi Radyosu dinleyenleri ve YouTube takipçileri, Motosiklet Bilinci programında ileri sürüş eğitmeni Nuri Orukçu sorularımızı yanıtladı. Siz de kendisine soru yöneltmek isterseniz motosikletbilinci@gmail.com hesabından, adresinden bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Değerli izleyenler ve dinleyenler, programımızın hazırlanmasında pek çok ismin emeği geçti her hafta olduğu gibi. Radyomuzun genel koordinatörü, öğretim görevlisi Seyit Tahir Özölmez hocamıza, programımızın prodüktörü Metehan Başer'e ve öğrencilerimize Betül Korkmaz, Furkan Dalgıran, Yiğitan Barut, Emirhan Yüzbaşıoğlu ve Sudene Albant'a çok teşekkür ediyoruz. Bu program izleniyorsa ve dinleniyorsa tamamen onların eseri, onların da katkısı. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii en başta sizlere, bizi her hafta olduğu gibi yine dinleyerek, izleyerek yalnız bırakmadınız. Haftaya yine güvenli, bilinçli ve keyifli sürüşün ipuçlarını aktarmak üzere biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın. Güzel bir hafta, güzel rotalar, keyifler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Profesör Doktor Recep İnal'ın hazırlayıp sunduğu Motosiklet Bilinci sona erdi.
0: Mersin Üniversitesi Radyosu.
7: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
8: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Burada sağlıklı yemeği ucuza yiyorum. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: Rock Legends başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Hüseyin Emre Doğan.
1: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan herkese merhaba. Rock Legends programındasınız, ben Emre. Bugün psychedelic rock müziğin öncülerinden olan efsane The Doors grubunun hikayesini dinleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. The Doors, 1965 yılında Los Angeles'ta Jim Morrison ve Ray Manzarek'in UCLA Film Okulu'nda tanışmalarıyla kuruldu. Morrison, yazdığı şiirleri bir gün Manzarek okudu ve bu güçlü liriklerin müzikal bir projede hayat bulabileceğine karar verdiler. Gruba kısa süre sonra davulcu John Densmore ve gitarist Robbie Krieger katıldı. Bu çekirdek kadro, psychedelic rock'ı jazz ve blues gibi türlerle harmanlayarak kendine özgü bir tarz yarattı. Grubun adı Aldous Huxley'nin The Doors of Perception adlı kitabından esinlenmişti. Bu isim, Morrison'ın müziğinde ve şarkı sözlerini işlediği temalarla da uyumluydu. 1966 yılında The Doors'un performansları Los Angeles gece hayatında dikkat çekmeye başladı. Ünlü Whiskey A Go Go gibi mekanlarda sahne aldılar ve Elektra Records ile bir kayıt sözleşmesi imzaladılar. İlk albümleri olan The Doors 1967 yılında yayınlandı ve dönemin rock müziğine damga vurdu. Albümdeki Break On Through To The Other Side ve Light My Fire parçaları hem müzikal çeşitliliği hem de Morrison'ın şiirsel anlatımıyla öne çıktı. Özellikle Light My Fire grubun listelerde büyük başarı kazanmasını sağladı ve The Doors'u uluslararası üne kavuşturdu. Şimdi The Doors grubundan tüm zamanların en çok dinlenmiş şarkılarından olan Break On Through To The Other Side parçası Rock Legends programıyla sizlerle.

102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Rock Legends programı devam ediyor. İlk albüm The Doors ile grup içinde hem bir heyecan hem de bir baskı ortaya çıktı. John Morrison'ın karizmatik ama düzensiz kişiliği grup dinamiklerinde önemli bir rol oynuyordu. Morrison'ın sahnedeki enerjisi ve şiirsel söz yazarlığı The Doors'un kimliğini şekillendirdi. Ancak aynı zamanda sahne dışındaki hayatı grup üyeleri arasında bazı gerginliklere neden oldu. Özellikle Morrison'ın sahne performansları sırasında sergilediği kontrolsüz davranışlar bazen konserlerin kaotik bir hal almasına yol açtı. Grubun ikinci albümü Strange Days, Eylül 1967'de piyasaya çıktı. Bu albümde People Are Strange şarkısı yer aldı. Albüm deneysel seslere ve stüdyo tekniklerine daha fazla yer vererek grubun sanatçı kimliğini genişletmiş oldu. Ancak Morrison'ın giderek daha fazla kendine kapanması ve karanlık temelere olan ilgisi grup üyeleri arasında yaratıcı bir gerilim yaratıyordu. Şimdi The Doors grubundan bir başka kültleşmiş parça People Are Strange Rock Legends programı ile radyolarınızda.

The Doors için 1969 yılı hem grup içi denemeklerde hem de dış dünya ile ilişkilerinde oldukça karmaşık bir dönemdi. Grubun en büyük odak noktalarından biri Jim Morrison'ın giderek artan davranışsal problemleriydi ve yasal sıkıntılarıydı. Mart 1969'da Morrison'ın Miami konserindeki uygunsuz davranışı grubun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu olaydan sonra Morrison hakkında ahlaka aykırılıktan dava açıldı ve grup ciddi bir medya baskısıyla karşı karşıya kaldı. 1969 yılına damga vuran bir diğer olay ise grubun The Soft Parade albümünü yayınlamasıydı. Bu albüm önceki albümlere kıyasla orkestral düzenlemeleriyle dikkat çekiyordu. Ancak bu değişim hem hayranlar hem de eleştirmenler tarafından tartışmalara yol açtı. Ayrıca o sene Toronto Rock'n'Roll Revival Festivali'nde sahne alan Doors, John Lennon'ın Plastic Ono Band'inin yer aldığı tarihi bir etkinliğin kapanışını yaptı. Bu performans Morrison'ın etkileyici sahne duruşuyla dikkat çekti. Ancak grup içindeki gerginlikler ve dış baskılar bu dönemde Doors'un ilerleyişini etkilemiş oldu. Şimdi 1969 yılında The Doors grubunun hit parçası olan Touch Me radyolarınızda sizlerle.

102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Rock Legends programı ile beraberiz. The Doors'un 1970 yılı grup için hem yaratıcı hem de çalkantılı bir dönem oldu. Bu yıl Jim Morrison'ın Miami'deki uygunsuz davranışları sebebiyle açılan davasının yankıları nedeniyle hukuki sorunlar ve grup dinamiklerinde gerilimlerle geçti. Ancak grup bu zorluklara rağmen üretkenliğini sürdürerek efsanevi konserler ve albümlerle tarih yazmaya devam etti. 1970 yılının Şubat ayında yayınlanan Morrison Hotel albümü grubun blues etkisini ön plana çıkardığı bir çalışma oldu. Roadhouse Blues ve Waiting for the Sun gibi parçalar albümün klasikleşmesini sağladı. Bu albüm grubun daha enerjik ve özgün bir sound yakaladığı bir dönemin de işareti oldu. Şimdi tüm zamanların en kült blues şarkılarından Roadhouse Blues parçası Rock Legends programı ile radyolarınızda.

Rock Legends programında efsane The Doors grubunun hikayesine devam ediyoruz. 1971 yılı The Doors için başarı ile trajedinin bir arada olduğu bir yıl oldu. The Doors'un LA Woman albümü 19 Nisan 1971'de yayınlandı. Bu albüm grubun kariyerindeki blues rock etkisinin en güçlü şekilde hissedildiği bir çalışma olarak öne çıktı. Albümdeki Love Her Madly, LA Woman ve Riders of the Storm gibi parçalar büyük başarı kazandı ve John Morrison'ın karanlık ama şiirsel söz yazımı tarzını yansıtmış oldu. Morrison, Riders on the Storm ile hem varoluşsal kaygılarını hem de Amerikan mitolojisindeki karanlık figürler olan ilgisini harmanlamıştı. Şimdi Rock Legends programında The Doors grubunun en çok bilinen şarkısı Riders on the Storm sizlerle.

102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Rock Legends programında beraberiz. Jim Morrison, 1971 yılının başlarında Los Angeles'taki kaotik yaşamından uzaklaşmak ve dinlenmek için Paris'e gitmeye karar verdi. Grubun geri kalan üyeleri, onun bu kararıyla grubun geleceği konusunda endişeler yaşadı. O dönem, Morrison'ın kötü alışkanlıklarıyla mücadele ettiği ve grup üyeleriyle ilişkilerinin giderek gerildiği bir dönem olarak öne çıkmıştı. Ancak Paris'te geçirdiği süre içinde Morrison şiir yazmaya ve kendi sanatsal projelerine odaklandı. Ancak maalesef 3 Temmuz 1971'de Jim Morrison Paris'teki evinin banyosunda ölü bulundu. Ölüm nedeni resmi olarak kalp yetmezliği olarak açıklandı ancak ölümüne dair birçok teori ortaya atıldı. Morrison'ın zamansız ölümü yalnızca The Doors'un kariyerini değil aynı zamanda 27 yaşında ölen birçok ünlü sanatçının dahil olduğu 27'ler kulübü kavramını da pekiştirdi. Morrison'un ölümü grup üyeleri için büyük bir şoktu. Robbie Krieger ve Ray Manzarek grubu devam ettirme konusunda kısa süreli girişimlerde bulundular. Ancak The Doors, Morrison'sız bir grup olarak uzun süre varlığını sürdüremedi. Bu trajik olay hem hayranlarda hem de müzik dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Programımıza Jim Morrison'un ölümünden hemen önce kaydettiği LA Woman albümündeki aynı isimli şarkıyla son veriyorum. Gelecek bölümde gitar sololarıyla ve müthiş şarkı yazımlarıyla ön plana çıkan efsane Eagles grubu ile radyolarınızda olacağım. Rock Legends programını dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.

0: Rock Legends sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan Hüseyin Emre Doğan.
1: Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at.
2: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
3: Sizinle aynı frekanstayız.
4: Benim üniversitem, bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.